belki de sayamadım. Şu dünyaya, şu dünyaya doydum ama gül. Bir tek sana, bir tek sana doyamadım. Bir tek sana doyamadım.

0: bu.
1: Yolda, sporda, evde, yemekte, yürüyüşte, işte. Her zaman, her yerde.
2: Radyo Ülkü.

0: Yolda, sporda, evde, yemekte, yürüyüşte, işte, her zaman, her yerde.
1: Radyo Ülkü.

0: emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13. Reklam.
2: Ayakkabılarım eskidi, MX'im de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
4: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
5: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
6: Arkadaş Kundura Yaşat İşhanı'nda, Arkadaş Kundura Üzüm İşhanı'nda.
7: Ev ya da araba alırken şimdi iyi finans var.
8: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
9: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324. canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
8: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii Yanı, Yenişehir, Mersin.
10: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten.

0: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de Buhara etli ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 33 22 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
1: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
2: Reklamlar sona erdi.
3: Radyo Ülke.
2: Bazen 80'ler. Çoğu zaman 90'lar. Geçmişe keyifli bir yolculuğa hazır olun.
4: 90'ların en güzel şarkıları Radyo Ülkü'de. 90'lar Retro başlıyor.

0: Bugün açılış şarkımız Tarkan'dan Şımarık. Hande Yener, aşkın ruhundan anlamıyor diyor ve kırmızıyı seslendiriyor. Hoş geldiniz.
1: Hat

0: Sebe'nin Aşperest albümündeyiz. Albümün çıkış şarkısı aynı zamanda albümün de adını alan şarkı Aşperest sonrasında Robert Hatemo, Sihirli Değnekliyiz. Senden Çok Var şimdi bizimle.
1: Haydi.

Nihan Ünsal'dan 1996 yılına ait bir çalışma İntizar'ı dinledik. İlk olarak bu şarkıyı Nilüfer'in Sensiz Olmaz albümünde duyduğumda çok etkilendiğimi de hatırlıyorum aslında. Hem 80'li hem de 90'lı yılların unutulmaz şarkılarından bir tanesi. Serdar Ortaç'la devam ediyoruz. Şarkıcının Çakra albümündeyiz. Son dönemlerde Sakiler'den bildiğimiz şarkısı Canıma Mi?

Beni Sekin'in ilk albümü Hiç Kimse Değilim 1997 yılında yayınlandığı Fıkır Fıkır şarkısı Yeter Ki Sev sonrasında Yalın'la devam ediyoruz. 2004 yılındayız. Yalın'ı bildiğimiz şarkısı Zalim şimdi bizimle.

0: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza işini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu. Bu yaz öğrenmenin en keyifli hali burada. Çocuklarınız güvenli ellerde, gelişim ve eğlence dolu bir yolculukta. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu'nda 3-10 yaş arası çocuklarımız oyunla eğleniyor, beceri atölyelerinde yeteneklerini keşfediyor, sosyal ve akademik gelişimlerini güçlendiriyor. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532-741-0549.
2: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıl
1: mahalle 5321 sokak Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532-741-0549.
2: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev

0: Dinleyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 04 91 0532 580 3589. En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
1: Gülnarlar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlar Nur Turizm. Gülnarlar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57 0533 384 42 90.
2: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
3: Reklamlar sona erdi.
4: Radyo Ülkü. Radyo Ülkü.
5: Unutulmaz şarkılar, unutulmaz anılar. 90'ların en güzel şarkıları Radyo Ülkü'de devam ediyor.
6: Her zaman, her yerde.
4: Radyo Ülkü.

yıllardan bahsetmiştik. Hem 80'li yıllarda hem de 90'lı yıllarda popülitesini koruyan isimlerden bir tanesi. Yine yeni Yeniden albümünden Yeniden Sevi çaldım sizlere. Mustafa Sandal'la devam ediyoruz. 94 yılındayız. Şarkımızsa Beni Ağlatma. Neden?

Retro devam ediyor. Kerim Tekin çaldım sizlere. Karbeyaz'ın çekimleri devam ederken, Afyon Termal konserinden İstanbul'a dönerken, Haris Bütün'le ile birlikte geçirdiği kazada maalesef hayatını kaybetmiştir. Ama şarkıları, albümleri hala yerini korumaya devam ediyor. Çıkış şarkısı Kerim Tekin'in Karagözüm sonrasında. Bugün kapanış şarkımız 1993 yılından Yonca Evcimik'in Henüz Çok Gencim. Yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
2: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
3: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
2: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. Şubesi GMK Bulvarı

0: Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
2: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
3: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
4: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
5: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
6: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324. canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
5: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii Yanı, Yenişehir, Mersin.
7: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten. Bu

0: yaz sevinci indirimlerle katlanıyor.
1: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da.
0: Marmara Birlik 500 gram zeytin 79.90. Yeşil Kozan az yağlı beyaz peynir kilogram 129.90. Arbella makarna çeşitleri 22.90. Bingo Tek yağ çözücü, kireç çözücü 900 mililitre 149.90. Bir alana bir bedava.
2: Kalite burada, ucuzluk burada.
3: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
4: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
5: Reklamlar sona erdi.
6: Radyo Ülke. Radyo Ülke.
0: Bir hafta boyunca Mersin'de gelişen olayları aktaracağız. Mersin'de bu hafta başlıyor.
6: Radyo Ülke.
7: Kırmızı bültenle aranan yabancı uyruklu uluslararası uyuşturucu kaçakçısı MIT'in tespitinin ardından Mersin'in Mezitli ilçesinde düzenlenen ortak operasyonla yakalandı. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hakan Sefa Çakır, Mersin Limanı'nın sadece kent için değil, bölge ve ülke ekonomisi açısından da stratejik öneme sahip olduğunu belirterek, önemli olan tüm bölgenin, ülkenin ve herkesin kazanacağı bir sistem kurarak sorunları ortak akılla çözmektir dedi. Tarsus Ticaret Borsası Başkanı Mustafa Teke, tarımsal üretimin sürdürülebilirliği açısından girdi maliyetlerindeki artışın dikkatle takip edilmesi gerektiğini belirterek, özellikle son yıllarda küresel ekonomik gelişmeler, enerji fiyatlarındaki dalgalanmalar ve tarımsal girdilerde dışa bağımlılık maliyetleri arttırmaktadır. Üretimin devamlılığı için üreticilerimizin finansmana erişiminin kolaylaştırılması lazım dedi. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası ile Van Ticaret ve Sanayi Odası ortak meclis toplantısında bir araya gelerek kardeş oda protokolü imzaladı. Toplantıda iki ilin ticaret, sanayi, tarım, lojistik ve turizm alanlarında ortak projeler geliştirmesi yönünde önemli mesajlar verildi. AK Parti Mersin İl Başkanı Adem Aldemir, 13 ilçede eş zamanlı olarak başlatılan çalışma kapsamında 10 bin hanedeki parti üyelerinin ziyaret edileceğini belirterek yıl sonuna kadar 160 bin üyeye ulaşmayı hedeflediklerini söyledi. Mersin Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği Başkanı Adnan Gündoğdu, 3 yıldır ağır bedeller ödenerek uygulanan programın sonunda enflasyon hala %30'lu seviyelerdeyse bu sürecin maliyetini kim karşılamaktadır? Bugün Türkiye'de reel sektörün yaşadığı en büyük sorun üretmek değil, üretebilmek için gerekli finansmana ulaşabilmektir dedi. Deva Partisi Mersin Milletvekili Mehmet Emin Ekmen, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin randevu sistemindeki sistemsel hatalar nedeniyle çiftçilerin ürünlerinin değerinin çok altında tüccara satmak zorunda kaldığını belirterek, uygulanan sistemin çiftçiyi tüccarın insafına bıraktığını söyledi. Sürdürülebilir kalkınma amaçları bazında yapılan analizlerde Mersin Üniversitesi Türkiye genelindeki üniversiteler arasında 31. sıraya yerleşti. Nitelikli eğitimde ise Türkiye genelinde 16. devlet üniversiteleri arasında ise 10. oldu.
6: Radyo Ülkü.
7: İçişleri Bakanlığı Mersin'in de aralarında bulunduğu 69 ilde düzenlenen narkotik operasyonlarında 708 kilo uyuşturucu madde ile 2 milyon 971 bin 219 adet uyuşturucu hap ele geçirildiğini duyurdu. Şüphelilerden 423'ü tutuklandı. Kars merkezli yürütülen ve Mersin'in de aralarında bulunduğu 8 ildeki eş zamanlı baskınlarda internet üzerinden sahte ürün ilanları vererek vatandaşları milyonlarca lira dolandıran şebeke çökertildi. 29 şüpheliden 21'i tutuklandı. Mersin'in Erdemli ilçesinde bir şahıstan altın zincir ve 3500 TL gasp eden 5 şüpheli polisin çalışmasıyla yakalanıp tutuklandı. Kimya Mühendisleri Odası Mersin İl Temsilciliği'nin raporunda Avrupa'da çöpe atılan bir pet şişenin Mersin körfezini kirlettiği belirtildi. İl temsilcisi Emre Üres'in Londra'da plastik atık kutusuna atılan bir pet şişe veya Almanya'da atılan bir ambalaj Mersin ili sınırları içerisinde bulunan plaja düştü. Türkiye, Avrupa ülkelerinden plastik atık ithalatında son 5 yıldır ilk sırada yer alıyor. Kentimizde son günlerde tüm sahil şeritlerinde yoğun bir şekilde öğütülmüş plastik parçalar tespit edilmiştir diye konuştu. Tarsus Ziraat Odası Başkanı ve Savcı nem oranında yüksek olmasından dolayı mildiyo hastalığının bağlardaki verimi ve kaliteyi olumsuz yönde etkilediğini ifade ederek bölgemizde görülen bu hastalığa karşı zamanında ilaçlama yapılmamasının verimi olumsuz yönde etkilediğini kaydetti. Mersin'de ticari taksi şoförünü trafikte ısrarla takip ederek yolunu kesen ve araçta bulunan turistleri rahatsız eden sürücü yakalandı. Şahsa 180 bin lira para cezası uygulanırken ehliyetine 2 ay süreyle el konuldu ve aracı da 2 ay trafikten men edildi. Mersin'in Silifke ilçesinde tutuklanan belediye başkanı Mustafa Turgut'un görevden uzaklaştırılması nedeniyle Silifke Belediye Meclisi'nde yapılan oylamada başkan vekilliğine CHP'li meclis üyesi Oğuzhan Kökten seçildi. Mersin Valiliği himayesinde 30 okul kütüphaneye kavuşuyor. Bilgiye açılan kapı projesinin ilk fazında Mersin genelinde kütüphanesi bulunmayan 12 ilkokul, 15 ortaokul ve 3 lise olmak üzere toplam 30 okula modern kütüphaneler kurulacak. Mersin Çevre Platformu Silifke'ye bağlı Yeşilovacık Mahallesi'nde planlanan maden atık depolama tesisine ilişkin bölge halkını bilgilendirmek amacıyla bir buluşma gerçekleştirerek maden atıklarının bölgeye taşınmasının hava, su ve toprak kirliliğine yol açabileceğini belirttiler. Tırnaklı et ürünleri skandallarıyla anılan Mersin'de Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri işletmelere yönelik denetimlerini arttırdı. Ekipler tüketicilere satın aldıkları et veya et ürünlerinde bakanlıkça onaylanmış işletme numaralarının kontrol edilmesi uyarısında bulundu. Mersin'in Bozyazı ile Aydıncık ilçelerini birbirine bağlayan karayolunda yola dökülen mazot nedeniyle meydana gelen zincirleme trafik kazasında 4 otomobil çarpıştı. Kazada yaralanan olmazken araçlarda maddi hasar oluştu. Mersin'in Mut ilçesinde çıkan yangın ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yaklaşık 6 dekar alanın zarar gördüğü yangın ilçeye bağlı Selamlı mahallesinde meydana geldi. Mersin Valiliği Ankara'da gerçekleştirilecek NATO devlet ve hükümet başkanları zirvesi nedeniyle Mersin il genelinde 8 gün süreyle eylem ve etkinlik yasağı kararı aldı. Türkiye genelinde olduğu gibi Mersin'de yağış rekoru kırıldı ve kuraklık riski ortadan kalktı. Akdeniz bölgesi son 66 yılın en yüksek Mayıs ayı yağışını alırken Mersin çevrelerinde ise normallerinin 3 katını aşan yağışlar kaydedildi. Tim Bin listesinin Mersin'in tarımsal ihracattaki konumunu ortaya koyduğunu söyleyen Mersin Ticaret Borsası Başkanı Abdullah Özdemir, dış ticarette ilk 7'de olan kentin ihracatının %45'ini tarım ürünlerinin oluşturduğunu söyleyerek ihracatçının rekabet gücü arttırılmalı dedi. Mersin polisinin kent genelinde hamam, sauna ve masaj salonlarına yönelik yaptığı denetimde 2 işletme kapatıldı. 9 işletme hakkında da yasal işlem yapıldı. Mersin'in Yenişehir ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, 4 kişi ise yaralandı. Kaza Mersin Stadyumu civarında meydana geldi. Mersin'in Tarsus ilçesinde trafik güvenliğini tehlikeye düşüren araç sürücüsü tespit edilerek 141 bin TL para cezası kesildi. Mersin Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Veysel Sarı, artan maliyetler, krediye erişimde yaşanan güçlükler ve sanayi sitesi eksikliğine dikkat çekerek esnafın ayakta kalabilmesi için acil yapısal düzenlemeler yapılması gerektiğini ifade etti. Türkiye'yi etkisi altına alan aşırı sıcaklara karşı uyarıda bulunan dahiliye uzmanı Dr. Necdet Tamamoğulları, özellikle kronik hastalar, yaşlılar ve çocuklar için sıcak çarpmasının ölümcül riskler barındırdığını belirterek gerekmedikçe 11-16 saatleri arasında sokağa çıkmayın uyarısında bulundu. Mersin'in Gülnar ilçesinde faaliyet gösteren Gülnar Atlas Eğitim Vakfı, Gülnar Devlet Hastanesi Göz Polikliniği ve Göz Ameliyathanesi için ihtiyaç duyulan modern tıbbi cihazları teslim etti. Mersin'in Akdeniz ilçesinde zabıta ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimlerde son kullanma tarihi geçmiş 230 adet gıda ürünü ele geçirilerek imha edildi. İşletmeye ise para cezası uygulandı. Mersin'in Merkez Akdeniz ilçesinde yıllardır çok sayıda ölümlü ve yaralanmalı kazayla gündeme gelen Bekirde Kavşağı'nda yapımı tamamlanan Yaya Üst Geçidi kullanıma açıldı. Bölge halkı Üst Geçidi 2 Şubat 2026'da yaşanan kazada hayatını kaybeden gençlerin isimlerinin verilmesini istedi. Yaz sezonunun başlamasıyla birlikte Avrupa'dan araçlarıyla Türkiye'ye gelecek gurbetçilere sigorta uyarısı yapıldı. Bazı Avrupa ülkelerinde düzenlenen araç sigortası poliçelerinde Türkiye'nin teminat kapsamı dışında bırakılabildiği belirtildi.
8: Mersin'de bir hafta boyunca yaşanan olayları aktarıyoruz. Mersin'de bu hafta devam ediyor.
6: Radyo Ülkü, Ülkü.
7: Mersin'in Toroslar ilçesinde bir iş yerine düzenlenen operasyonda televizyonun içine gizlenmiş vaziyette toplam 90 kilo ağırlığında sentetik narkotik içerikli hap ele geçirildi. Operasyonda iki kişi de yakalanarak tutuklandı. Artan sıcaklıklarla birlikte olası orman yangınlarının önüne geçmek için Mersin Valiliği tarafından il genelinde ormanlık alanlarda ve orman çevresinde ateş yakılması, mangal, semaver ve yangına neden olabilecek benzeri araç ve gereçlerin kullanmasının yasak olduğu hatırlatıldı. Türkiye'nin ilk 1000 ihracatçısı araştırması sonuçlarına göre listeye 22 firmayla giren Mersin, ihracattaki istikrarını ve üretim gücünü ortaya koydu. Firmaların tamamı kendi sektörlerinde ilk 100 içerisinde yer alma başarısı gösterdi. Ayrıca 7 Mersinli firma bir önceki yıla göre sıralamasını yükselterek dikkat çekici bir performans sergiledi. MÜSİAD Mersin Şube Başkanı Mehmet Sait Kayan, Mersinli firmaların 2025 yılında toplam 1 milyar 636 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini belirterek, kentin tarım, gıda, sanayi, liman ve lojistik altyapısıyla Türkiye ihracatında stratejik bir konuma sahip olduğunu söyledi. Adalet Bakanı Akın Gürek, Mersin'in Erdemli ilçesi Belediye Başkanı Mustafa Kara ve beraberindeki muhtarları bakanlıkta kabul ederek görüş ve önerilerini dinledi. Bakan, e-tebligat yasası ve bilirkişilik düzenlemeleri hakkında da bilgi verdi. Mersin'de trafiği tehlikeye düşürecek şekilde şerit değiştiren minibüs sürücüsü sanal devriyeye takıldı. Polis sürücüyü tespit edip 21.629 TL para cezası kesti. Tarım ve Orman Bakanlığı verilerine göre Türkiye'de kıl keçi yetiştiriciliği yapılan iller arasında Mersin ilk sırada yer alıyor. Yörüklerde Toros Dağları'nın eteklerine bahar gelmesiyle Konya, Karaman, Antalya ve Mersin arasındaki yaylalara göç etti. Rosatom, Mersin'de yapımı süren Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde Temmuz ayındaki kritik test sonrasında ilk reaktörün sonbaharda devreye alınacağını açıkladı. Mersin'in Tarsus ilçesinde seyir halindeki traktörden düşerek ağır yaralanan kadın kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Kaza Atatürk Mahallesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Sırbistan'da düzenlenen 12 ülke ve 59 spor kulübünün katıldığı 2026 Balkan Şampiyonası'nda Ayşe Orhan Spor Kulübü sporcusu ve kırmızı siyah kuşak sahibi 10 yaşındaki Ceyda Sezen Çetin 30 kiloda üçüncülük kürsüsüne çıktı.
4: Mersin'in konuşan radyosu, Radyo Ülkü.
7: Mersin il genelinde son bir haftada meydana gelen 152 narkotik olayda 22 kişi tutuklanırken 531.026 adet uyuşturucu hap, 2.361 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. 185 kişi hakkında da işlem yapıldı. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Yasin Emre yeni görevine başladı. Mersin İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş uzun yıllar Adana'da görev yaptığını belirterek bölgeyi yakından tanıdığını ifade etti. Aktaş, kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve basın mensuplarıyla işbirliği içerisinde verimli bir çalışma dönemi geçireceklerine inandığını söyledi. Milli Eğitim Bakanlığı ilkokul ve ortaokul kayıt süreçlerinde adrese dayalı otomatik kayıt sistemini hayata geçiriyor. Mersin'de de yeni düzenleme ile birlikte belirli okullara kayıt yaptırmak amacıyla yürütülen yalan beyan ve sahte adres dönemi sona ererken Mersin genelindeki okul idarelerinin ve ilçe milli eğitim müdürlüklerinin hazırlıklara başladığı öğrenildi. Rekabetten uzak fiyat politikaları ve hizmet kalitesindeki yetersizlik nedeniyle iş dünyasının tepkisini çeken Mersin Limanı İşletmecisi ile ilgili konuşan MTSO Başkanı Hakan Sefar Çakır, "Fiyatta rekabetçi ve hızlı olmanız lazım. Bize ne düşüyorsa biz varız ama üyelerimize zarar verecek çalışmaların da karşısındayız," dedi. Avrupa'dan Mersin Limanı'na gelen atıklara tepki gösteren MTSO Başkanı Hakan Sefar Çakır, "Atık ithalat politikamızın çevreyle uyumlu olacak şekilde yeniden gözden geçirilmesi gerekir. Bu atıkların granül halde gelmesi sorunu çözebilir. Türkiye'nin en çok atığı Mersin Limanı'na geliyor. Atıklar denizlerimizi kirletiyor, mikroplastikler oluşuyor," diye konuştu. Mersin'de CHP'li Toroslar Belediye Başkanı Abdurrahman Yıldız'ın AK Partili meclis üyesi Mehmet Özkan'a saldırı girişimi sonrası Başkan Yıldız hakkında suç duyurusu yapıldı. Meclis üyesi Özkan, doğrudan temin, ihaleler ve işçi çıkarmalarını gündeme getirirken tartışmanın büyümesi üzerine Başkan Yıldız'ın ağır hakaret ve küfürler söylediği ileri sürüldü. Gerilimin arttığı dakikalarda canlı yayınların kesilmesi de dikkat çekti. Mersin'de jandarma ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 6 kilo 300 gram kubar esrar ele geçirilirken gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı. Mersin polisi trafik denetimi sırasında sahte plakalı motosikletle kaçmaya çalışan şüpheliyi kovalamacayla yakaladı. 7 yıl 6 ay hapis cezası ile 9 suçtan aranması olduğu belirlenen şüpheliye trafik kurallarını ihlalden 370 bin TL para cezası kesildi. Adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Mersin'in Erdemli ilçesinde doğum gününde geçirdiği kaza sonucu hayatını kaybeden Bilal Şimşek, nikah gününde de gözyaşları arasında toprağa verildi. Alınan bilgiye göre Bilal Şimşek, pat pat diye tabir edilen tarım aracıyla kaza geçirdi. Mersin İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, Anamur, Bozyazı, Aydıncık, Gülnar ve Silifke ilçelerini ziyaret ederek emniyet birimlerinde incelemelerde bulundu. Personelle bir araya geldi ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Mersin'de hasadı devam eden tescilli mut kayısısında 250 bin ton rekolte bekleniyor. Mut Ziraat Odası Başkanı Muharrem Yılmaz, sezonun sonuna doğru hava şartlarından dolayı hasadın geçen yıllara göre daha uzun sürmesiyle Türkiye'nin kayısı üretilen her bölgesinde hasat başlandığı için fiyatlar aşağı doğru düşüşe geçti, dedi. Aksa Enerji, Mersin'de hayata geçireceği rüzgar enerji santrali yatırımı için 124 milyon dolarlık uluslararası finansman anlaşmasına imza attı.
9: En iyi müzik, en doğru haber. Radyo Ülkü.
6: Radyo Ülkü, Ülkü.
8: Mersin'de bir hafta boyunca gelişen olayları aktardık.
6: Radyo Ülkü.
9: Türkçe müziğin frekansı.

0: kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de Radyo Ülke'ye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu. Bu yaz öğrenmenin en keyifli hali burada. Çocuklarınız güvenli ellerde, gelişim ve eğlence dolu bir yolculukta. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu'nda 3-10 yaş arası çocuklarımız oyunla eğleniyor, beceri atölyelerinde yeteneklerini keşfediyor, sosyal ve akademik gelişimlerini güçlendiriyor. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
6: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında, daima yanında.
7: Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
8: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
9: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
10: Yaz sevinci indirimlerle katlanıyor.
11: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da.
10: Doğuş 5 kilogram toz şeker 219 lira. Kahve Dünyası 100 gram Türk kahvesi 59.95. Hipo çamaşır suyu 4 kilogram 89.90. Mis Arap sabunu 1 litre 69.90.
12: Kalite burada, ucuzluk burada.
13: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
8: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
5: Reklamlar sona erdi.
14: Radyo Ülke.

0: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. İstanbul'da düzenlenen 5. Tarım Ekosistemi Buluşması'nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kadın ve genç çiftçi kredisi limitini 3 milyon liradan 5 milyon liraya çıkarıyoruz. Yatırım kredileri içinde 2 yıl ana para ödemesiz, 10 yıla kadar vadeyle öz kaynak katkısı aramadan ve kredi garanti fonu teminat desteğiyle çok daha güçlü finansman imkanı sunacağız dedi. İstanbul'da DAEŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 39 şüpheliden 17'si tutuklandı. 22 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yeni nesil suç örgütlerine yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 90 şüpheliden 55'i tutuklandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, imalat sektöründe çalışan 922.537 sigortalı için Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında yaklaşık 6,7 milyar lira destek sağladık. Bu uygulamamızla istihdamını koruyan işletmelerimize yıl sonuna kadar toplam 51 milyar lira destek sağlayacağız dedi.
1: Spor.
0: 2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda Mısır, Avusturya'yı normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 biten karşılaşmada seri penaltı atışları sonucu 4-2 mağlup ederek son 16 turuna yükseldi. Basketbol FIBA 17 yaş altı Dünya Kupası çeyrek finalinde Türkiye Fransa'yı 94-87 mağlup etti ve yarı finale yükseldi. Trabzonspor Teknik Direktör Fatih Tekke'nin 2029 yılına kadar devam eden sözleşmesinde ücret revizyonuna gitti. Bordo Mavili kulüp deneyimli teknik adamın 2026-2027 sezonu için net 90 milyon lira olan ücretini 150 milyon liraya yükseltti. Samsunspor daha önce prensip anlaşmasına vardığı kaleci Bilal Beyazıt'la 4+1 yıllık sözleşme imzaladı.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu. Marmara, Kuzey Ege, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Doğu Karadeniz, Akdeniz bölgesinin iç kesimleriyle Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Tekirdağ, Kırklareli'nin güneyi, İstanbul, Avrupa yakasının batısıyla Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye, yağış olan yerlerde mevsim normalleri civarına düşeceği tahmin ediliyor.
2: Haber 1-1-2.
3: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
4: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
5: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
6: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
7: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
8: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
9: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
10: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 80.

maaşla. Üstelik 15 taksitle. Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. Şubesi GMK Bulvarı, Liva

0: Şimdi İyi Finans var. Ev, araba ya da iş yeri alırken iyisini iste. İyi Finans'ın her şubesinde faizsiz finansmanı şeffaflıkla anlatan finans uzmanları seninle.
1: Ayrıntılı bilgiye iyifinans.com.tr'den veya 444 3283'ten ulaşabilirsin.
2: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
4: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
5: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
6: Arkadaş Kundura Yaşat İş Hanım'da, Arkadaş Kundura Üzüm İş Hanım'da.
7: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
8: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
7: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii Yanı, Yenişehir, Mersin.
9: Yaz sevinci indirimlerle katlanıyor.
10: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da
9: Marmara Birlik 500 gram zeytin 79.90, Yeşil Kozan az yağlı beyaz peynir kilogram 129.90, Arbella makarna çeşitleri 22.90, Bingotek yağ çözücü kireç çözücü 900 mililitre 149.90. Bir alana bir bedava.
11: Kalite burada, ucuzluk burada.
12: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
13: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
14: Reklamlar sona erdi.
15: Radyo Ülke.
16: Mersin'in en çok dinlenen radyo istasyonu.
15: Radyo

size dünyanın kaderini değiştiren sessiz kahramanları anlatmak istiyorum. Patates mesela açlığı nasıl önlemiş olabilir biliyor musunuz bu hikayeyi? Ya da soğan piramitleri yapan işçileri beslemiş olabilir mi? Veya mısır uygarlıklar kurmuş olabilir mi? Bildiğimiz mısırdan bahsediyorum. Domates mesela kıtalar arası yolculuk yapmış olabilir mi? Bezelye genetiğin kapısını açmış olabilir mi? Aslında savaşları krallar anlatır ama medeniyetleri çoğu zaman çiftçiler kuruyor biliyorsunuz. Bugün size sebzeler aslında bu göçlerin, ticaret yollarının, savaşların, keşiflerin ve kültürlerin nasıl hikayesi olmuş onları anlatmak istiyorum. Çünkü bir domatesin Peru'dan çıkıp Anadolu'da menemene dönüşmesi gerçekten başlı başına bir medeniyet öyküsüymüş gibi geliyor bana. Hazırsanız iki güzel şarkının hemen sonrasında birlikteyiz.

Gül Günegül'le de bugün size sebzelerin ana vatanları ve bulunuş hikayeleri, yetiştirilme hikayelerini anlatacağım demiştim. Kuşkonmaz'la başlayalım mı? Bir zamanlar kralların gizli tutkusuymuş meğer. Şimdi kabul etmek lazım. Kuşkonmaz öyle çok da fazla sevilen sebzelerin başında falan gelmez. Hatta çoğu zaman insanlar kuşkonmazı tabağın kenarına ittiriverirler. Gerçi şimdilerde biliyorsunuz böyle doğal beslenme, işte sebzeler, meyveler çok önemli bir yer edinmeye başladı beslenme düzeninde, ama yine de kuşkonmazı bir makarna kadar hevesli yiyemiyoruz. Ama aslında bir zamanlar krallar tadını çıkara çıkara yemişler. Kuşkonmaz'ın hikayesi yaklaşık 5000 yıl öncesine kadar uzanıyor. İlk olarak Doğu Akdeniz ve Mezopotamya çevresinde yetiştirildiği düşünülüyor ki eski Mısırlılar kuşkonmaz'ı o kadar değerli görmüşler ki mezar duvarlarına resimlerini bile çizmişler. Romalılar ise işi biraz daha ileri götürüyorlar. Kuşkonmaz mevsimi geldiğinde böyle özel gemiler gönderiyorlar. Uzak bölgelerden kuşkonmazlar toplatıyorlar. Hatta tarihteki ilk hızlı teslimat hikayelerinden bir tanesi kuşkonmaz için anlatılır. Romalı komutanlar mesela bir işin çok hızlı yapılmasını istediklerinde çabuk olun derlermiş. Kuşkonmaz pişirmek kadar kısa sürsün. Yani kuşkonmaz Roma'nın acil sembolü olmuş da diyebilirim. Az sonra size pırasayı da anlatacağım. O da sevilmeyen sebzelerdendir. Ama aslında bir zamanlar firavunların favorisiymiş. Şarkıların hemen sonrasında buradayız.

Gül Güne Gül'le de bugün size sebzelerin ana vatanı ve bulunuş hikayeleri, yetiştirilme hikayelerinden bahsediyorum. Pırasa demiştim. Pırasanın geçmişi o kadar eski ki antik Mısır kayıtlarında adı geçiyor. Firavunların sofralarında bulunduğunu biliyoruz. Ancak pırasayı asıl sahiplenenler Galler halkı. Bir savaş sırasında Galli askerlerin birbirlerini tanıyabilmek için niferlerini pırasa taktıkları anlatılır mesela. Bugün bile pırasa Gallerin ulusal sembollerinden bir tanesidir. Bir sebzenin bir ülkenin sembolü haline gelmesi aslında çok sık rastlanan bir şey değil biliyorsunuz. Ve sırada marul var. Önce ilaç olarak kullanıyor insanlar, sonra salataya eviriyorlar. Bugün marulu böyle hafif ve masum bir salata malzemesi gibi görebilirsiniz ama eski dünyada bambaşka bir görevi var. Antik Mısırlılar marulu tıbbi amaçlarla yetiştirmişler. Özellikle uyku getirdiğine ve sakinleştirdiğine inanmışlar. Çünkü yabani marul türleri gerçekten de hafif yatıştırıcı özelliklere sahip süt benzeri bir öz salgılarlar. Bilmiyorum duymuş muydunuz? Yani aslında insanların marul yedim uykum geldi esprisinin kökeni binlerce yıl öncesine kadar uzanıyor olabilir. Turp'tan da bahsedeceğim size. Olimpiyatların ödülü çünkü kendisi. Ama yine şarkıların hemen sonrasında.

0: Gül'le Gülgün'e Gül'le.
1: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
2: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
3: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
4: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
5: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
6: Bağımlılıkta mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
7: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
8: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yol. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
9: Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu. Bu yaz öğrenmenin en keyifli hali burada. Çocuklarınız güvenli ellerde, gelişim ve eğlence dolu bir yolculukta. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu'nda 3-10 yaş arası çocuklarımız oyunla eğleniyor, beceri atölyelerinde yeteneklerini keşfediyor, sosyal ve akademik gelişimlerini güçlendiriyor. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
10: Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133 0531 081 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
11: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199 0555 671 1199.
12: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret, fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
13: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
14: Gül Narlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gül Narlılar Nur Turizm. Gül Narlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 5957 0533 384 4290.
15: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
16: Reklamlar sona erdi.
17: Radyo Ülke.
18: En iyi müzik, en iyi program.

Gül Güne Gül'le de bugün sebzelerin ana vatanı ve hikayelerine dair bildiklerimi paylaşıyorum sizlerle. Turp demiştim, antik olimpiyatların ödülü diye de devam etmiştim hatırlayacak olursanız. Bugün pazarda en mütevazı sebzelerden bir tanesidir. Ama antik Yunan'da çok daha değerliymiş. Gerçi şimdilerde de artık yavaş yavaş değerini anlamaya başladık. Ne kadar faydalı olduğunu, ne kadar güzel vitaminler ve mineraller barındırdığını biliyoruz değil mi? Bazı tapınaklara bakıyoruz, altından yapılmış turp heykelleri karşımıza çıkıyor. Neden? Çünkü çok hızlı büyüyen bir sebze. Dayanıklı ve kolay yetişiyor. Yani bereketin sembolü sayılmış o dönemlerde. Bir zamanlar altın heykeli yapılan sebzenin bugün limon sıkılıp yenmesi biraz ironik olsa da faydalı bir sebze olduğu sanırım en gerçek olanı. Sırada bamya var. Afrika'dan gelen sessiz bir göçmendir kendisi. Birçok kişi aslında bamyayı Anadolu kökenli zanneder ama ana vatanı büyük olasılıkla Afrika'nın doğu bölgeleri diyor uzmanlar. Köle ticareti döneminde Afrika'dan Amerika'ya götürülen insanların yanlarında taşıdığı bitkilerden bir tanesi bamya. Bu yüzden bugün Amerika'nın güney mutfağında da bamya önemli bir yer tutuyor. Bir sebzenin kıtalar arası yolculuğu bazen aslında insanların trajik yolculukları ile birlikte gerçekleşmiş. Böyle ilginç hikayeler var sebzelerin bile arkasında. Yer elması da onlardan bir tanesi. Ne elma ne de yerli. Peki neden adı yer elması? Oldukça kafa karıştırıcı. İki güzel şarkının hemen sonrasında birlikteyiz.

0: şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin.
1: Gülgüne gülle.
0: Sen beni böyle küçük gördün ya ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin ancak açarsın. Tabii arkamdan çok

0: Ayıp.
1: Gül Güne Gül'le de birlikteliğimiz devam ediyor. Size sebzelerin ana vatanı ve hikayelerini anlatıyordum. Yer elması demiştim, hatırlayacak olursanız. Yer elmasının adı gerçekten biraz kafa karıştırıcı. Öncelikle elma ile hiçbir akrabalığı yok. Aslında Kuzey Amerika kökenli bir ayçiçeği akrabası. Avrupa'ya geldiğinde adı yanlış telaffuzlar ve yanlış çeviriler yüzünden bugünkü halini almış. Tarihte isimlendirme hatalarının en ilginç örneklerinden bir tanesidir. Ve fasulye hepimiz çok severiz değil mi? Ya da çoğumuz çok severiz diyelim. Sevmeyenler de mutlaka vardır. Dünyanın en büyük yolcusu aslında kendisi. Fasulyenin farklı türleri dünyanın farklı yerlerinde ortaya çıkıyor. Ama bugün kuru fasulye olarak bildiğimiz türlerin çoğu Amerika kökenli. Yani Osmanlı'nın meşhur kuru fasulyesi bile aslında Amerika'dan gelen bir misafir. Christoph Kolomb sonrası Avrupa'ya, oradan da sonra Osmanlı topraklarına ulaşıyor. Bugün milli yemek gibi görünen birçok yemeğin ana malzemesi aslında birkaç yüzyıllık bir göçmen de diyebilirim size. Roka'yı da anlatacağım şarkıların hemen sonrasında sizi burada bekliyorum.

Bu güzel şarkıların hemen sonrasında birlikteliğimiz devam ediyor. Gül Güne Gül'le de Roka'dan bahsedeceğim demiştim. Çünkü bugün sebzelerin ana vatanını ve hikayelerini konuşuyoruz. Askerlerin güç yemeğidir aslında. Roka, Akdeniz'in yabani otlarından bir tanesi. Bilmeyenler için de söylemiş olayım. Romalılar Roka'yı sadece salata olarak değil, enerji veren bir bitki olarak da görmüşler. Hatta bazı kaynaklara baktığımızda askerlerin ve yeni evlenen çiftlerin tüketmesi tavsiye edilen bitkiler arasında geçiyor. İşte bu yüzden bazı manastırlarda Roka yetiştirmek bir dönem yasaklanmış. Sebep fazla heyecan verici bulunduğu düşünülüyormuş. Gelelim maydanoza. Bir cenaze bitkisinden sofranın yıldızına dönüşme hikayesine. Bugün her şeyin üzerine serpiyoruz ama antik Yunan'da maydanoz ölümle ilişkilendiriliyor. Mezarların çevresine dikiliyor ve cenaze törenlerinde kullanılıyor. Kimse onu yemek amacıyla yetiştirmemiş. Sonra Romalılar mutfakta kullanmaya başlamış. Yavaş yavaş da sofralara geçmiş. Yani bugün köftenin içinde gördüğümüz maydanoz binlerce yıl önce mezarlıkların bitkisiymiş de diyebilirim.

0: efendim.
1: Gül Güne Gül'le de birlikteliğimiz devam ediyor. Size sebzelerle ilgili ilginç hikayelerden bahsediyorum. Sizce Osmanlı döneminde Kanuni Sultan Süleyman menemen yemiş olabilir mi? Evet dediyseniz çok yanılıyorsunuz. Çünkü henüz o zaman domates yok. Acı biber yok. Patates yok, fasulye yok. Ama sadece bunlar değil, patates yok, fasulye yok, mısır yok. Çünkü bunların büyük kısmı Amerika'nın keşfinden sonra dünyaya yayılıyor. Yani bugün geleneksel Türk mutfağı dediğimiz birçok yemeğin temel malzemeleri aslında son 300-400 yılda sofralarımıza girdi. Bu bilgiler genelde böyle ilk duyanları biraz şaşırtıyor. Çünkü kültür dediğimiz şeyin aslında böyle sürekli değişen bir şey olduğunu gösteren bir bilgi. Bir domatesin hikayesini takip etmeye başladığınızda mesela kendinizi Peru'da buluyorsunuz. Az önce bahsetmiştim. Bir patatesin peşine düştüğünüzde mesela dağlara çıkıyorsunuz. Bir bamya sizi Afrika'ya kadar götürüyor. Demek ki mutfak dediğimiz şey aslında dünyanın çizdiği en lezzetli harita. Mesela patlıcan Avrupa'da bir dönem delilik yaptığı sanılan sebzelerin başında geliyor, biliyor muydunuz? Havuç ilk ortaya çıktığında mor renkli. Domates uzun süre az önce de söylediğim gibi zehirli zannediliyor. Karnabahar mesela bir zamanlar aristokratların gösteriş aracı. Bezelye sayesinde genetik biliminin doğduğunu söylemiştim zaten. Şalgam mesela Cadılar Bayramı'nın ilk fenerlerinden bir tanesi. Patates Avrupa'nın nüfus patlamasında başrol oynayan yiyeceklerden. Maydanoz az önce de dediğim gibi bir dönem mezarlık bitkisi olarak kullanılmış. Mısır doğada kendi başına yaşayamayacak kadar insan eliyle değiştirilen sebzelerin başında geliyor. Brokoli de aslında insanlığın yaptığı bir tasarım sebze. Bilmiyorum biliyor muydunuz? Ve bunun yanında dünyanın kaderini değiştiren sessiz kahramanlar da sebzeler. Patates açlığı önlüyor. Soğan piramitleri yapan işçileri besliyor. Mısır uygarlıklar kuruyor. Domates kıtalar arası yolculuk yapıyor. Programın en başında demiştim ya aslında savaşları krallar anlatır ama medeniyetlerin çoğu çiftçiler tarafından kurulur. Şarkıların hemen sonrasında birlikteyiz.
2: Ha.

Size programın en başından beri sebzelerin ana vatanı ve hikayelerini anlatıyorum. Biraz da turşunun tarihine değinmek istiyorum. Birçok sebzeyi içinde barındırıyor çünkü. Antik çağlardan günümüze ulaşan çok ilginç bir hikayesi var. Turşu, dünya mutfaklarında aslında asırlardır varlığını sürdüren ve nesilden nesile aktarılan bir lezzet olarak hayatımızda biliyorsunuz önemli bir yer tutuyor. Bu lezzetin kökenleri tahmin edebileceğinizden çok çok daha eskiye, antik çağlara kadar da dayanıyor. Turşunun tarihi mesela milattan önce 2400'lü yıllara kadar uzanıyor diyebilirim. Mezopotamya'daki ilk uygarlıklar tarımın gelişmesiyle birlikte fazla ürünlerini uzun süre saklama ihtiyacını duymaya başlıyorlar. Biz şimdi çok şanslıyız. Buzdolaplarımız var, derin dondurucularımız var. Her şeyi saklayabiliyoruz. Ama o dönemlerde insanlar bu kadar şanslı değillerdi biliyorsunuz. İşte bu noktada turşu yapımı devreye girmiş. O dönemlerde sebze ve meyvelerin uzun süre saklanabilmesi için tuzlu su ve sirkeyle muhafaza edilmesi yöntemi kullanılmış. Bu yöntem aynı zamanda yiyeceklerin lezzetini arttırmış ve onları besleyici birer hale getirmiş. Eski Mısır'da da turşunun izine rastlamak mümkün. Özellikle Kleopatra'nın güzelliğini korumak için düzenli olarak turşu tükettiği rivayet edilir. Bu dönemde turşu sadece bir saklama yöntemi değil, aynı zamanda bir yararlı besin olarak da görülmüş anlayacağınız. Tabii ki detaylandıracağım. Şarkıların hemen sonrasında birlikteyiz.

0: güle güle, gül güle güle.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324-238-3413 238-3413 Reklam.
2: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20 0324 327 88 99.
3: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
4: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
2: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. Şubesi GMK Bulvarı, Liva

0: ev ya da araba alırken şimdi iyi finans var.
1: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
3: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
4: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
5: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
6: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
7: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
6: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
7: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
6: Sipariş hattı 239-0-140, 239-0-140, Yenişehir Mersin.
8: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret Fırın Durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
9: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
10: Reklamlar sona erdi.
11: Radyo Ülke.
12: Mersin'in en çok dinlenen radyosu.
11: Radyo.

Gül Güne Gül'le de en son size turşunun tarihi ve antik çağlardan günümüze ulaşma hikayesini anlatıyordum hatırlayacak olursanız. Orta çağa baktığımızda turşu yapımı Avrupa ve Orta Doğu'da yaygınlaşmaya devam ediyor. Bunu görüyoruz. Haçlı seferleri sırasında Avrupa'ya dönen askerler bu lezzeti beraberlerinde getiriyorlar ve turşu yapımı Avrupa mutfağının da bir parçası haline geliyor. Bu dönemde tuz ve baharatlarla yapılan turşular soyluların sofralarını süslemeye başlamış. Osmanlı İmparatorluğu döneminde de turşu önemli bir gıda maddesi olarak yerini alıyor. Osmanlı mutfağında çeşitli sebzelerden yapılan turşular hem yemeklerin yanında hem de başlı başına bir yiyecek olarak tüketilmiş. İstanbul'da kurulan turşucular da saray mutfağına kadar ulaşan çeşitli turşular üretmeye başlamışlar. Gelelim 15 ve 16. yüzyıllara. Avrupalı kaşifler Amerika kıtasını keşfettiklerinde yanlarında turşu yapma geleneğini de götürüyorlar. İşte bu dönemde turşu yapımı Amerika'da da hızlıca yayılıyor. Özellikle Hollandalılar Amerika'ya yerleşim sırasında beraberlerinde turşu tariflerini de getirmişler. Hatta New York'taki meşhur pickle kültürü Hollandalı yerleşimciler tarafından başlatılmış, biliyor muydunuz? Masal

Ben seni... Gül Güne Gül'le de birlikteliğimiz devam ediyor. Bugün size sebzelerin ana vatanı ve hikayelerini anlatıyordum. Brokoliden de bahsetmiştim hatırlayacak olursanız. Birazcık uzunca anlatacağım. Brokolinin hikayesi öyle sandığımız gibi tarlada hani kendi kendine biten vahşi bir bitkinin keşfiyle başlamıyor çünkü. Aslında brokoli insan eliyle yürütülen, yüzyıllar süren bir tarım dehasının ve lezzet mühendisliğinin ürünüdür. Belki de size bu yeşil ağaçların binlerce yıllık yolculuğunu Roma imparatorlarından Amerika'nın mafya babalarına uzanan ilginç dönüm noktalarını anlattığımda şaşıracaksınız. Her şeyin başı vahşi lahanaya dayanıyor. Brokolinin kökenlerini anlamak için yaklaşık 2500-3000 yıl öncesinde Akdeniz Havzası'na gitmemiz gerekiyor. O dönemlerde ortalıkta ne brokoli var, ne karnabahar var, ne de Brüksel lahanası var. Sadece Akdeniz ve Avrupa kıyılarında yetişen acımsı böyle otsu bir bitki olan vahşi hardal lahana bitkisi var. Antik çağlardaki çiftçiler, özellikle de bugünkü İtalya topraklarında yaşayanlar, bu vahşi bitkinin olmamış çiçek tomurcuklarının oldukça lezzetli olduğunu fark ediyorlar. Böyle en dolgun, en lezzetli tomurcuklara sahip bitkileri seçip onları tekrar ekiyorlar. Yüzyıllar süren bu yapay seçilim yöntemiyle bitki tabii evrimleşiyor, kalınlaşıyor ve bildiğimiz brokoli formunu almaya başlıyor. Yani aslında brokoli lahananın çiçek açmamış tomurcuklarının irileştirilmesinin hali de diyebiliriz. Brokoliyi tarihte ilk kez ehlileştiren ve onu severek tüketenler Etrüskler ve ardından Romalılar oluyor. Hatta brokolinin adı Latince dal kol filiz anlamına gelen brachium kelimesinden türeyen İtalyanca Broccolo, yani lahana filizi kelimesinden gelir. Romalılar brokoliye kelimenin tam anlamıyla bayılıyorlar. Hatta dönemin ünlü gurmelerinden, yemek yazarı kitaplarından bir tanesi brokoliyi kimyon, kişniş, doğranmış soğan, işte zeytinyağı ile hazırlanan lüks soslarla nasıl pişireceklerini ballandıra ballandıra da anlatmış eserlerinde. Hatta Roma imparatoru Tiberius'un oğlu Drusus'un sırf brokoliye olan aşırı düşkünlüğü yüzünden babasıyla arasının açıldığı söylenir. Drusus haftalarca sadece brokoli yermiş, başka hiçbir şey tüketmezmiş. Hatta idrarının rengi değişmiş. Ve imparator oğlunun sağlığından endişe edip sarayda brokoli tüketimini bir süreliğine yasaklamış. Böyle ilginç hikayeler de var. Roma İmparatorluğu çöktükten sonra brokoli bir süre İtalya yarımadasına sıkışıp kalıyor. Dünyaya açılması ise ünlü Medici ailesinden, Catherine de Medici sayesinde oluyor. 1533 yılında Fransa Kralı 2. Henry ile evlenmek için Fransa'ya gidiyor, biliyorsunuz Catherine. Yanında sadece kendi aşçılarını değil, çok sevdiği brokoli tohumlarını da götürüyor. Fransızlar bu yeni sebzeye bayılıyorlar. Ama ona ne diyeceklerini bir türlü bilememişler. Şekli ve sap yapısı nedeniyle ona uzun süre İtalyan kuşkonmazı demişler. 18. yüzyıla gelindiğinde brokoli İngiltere'ye ulaşmış ve orada da aynı isimle satılmaya başlanmış. Gelelim brokolinin küresel bir süperstara dönüşmesi hikayesine. Amerika kıtasına geçmesiyle oluyor. Thomas Jefferson, yani Amerika'nın 3. başkanı biliyorsunuz, tam bir tarım meraklısı. 1700'lerin sonunda İtalya'dan brokoli tohumları getirtip kendi çiftliğine ekiyor. Ama Amerikan halkı bu sebzeye uzun süre mesafeli durmuş. Hatta yarısı hiç yüz vermemiş. Ta ki 1920'lere kadar. İtalya'dan Amerika'ya göç eden Stefano ve Andrea, Kaliforniya'nın San Jose bölgesinde brokoli ekmeye başlıyorlar. Bu sebzeyi Amerikan pazarına tanıtmak için muazzam bir reklam kampanyası başlatmışlar. Gazetelere ilanlar vermişler. Hatta radyoda brokolinin faydalarını anlatan ilk gıda reklamlarını da yayınlamışlar. Radyo reklamlarının ne kadar önemli olduğunu bir kez daha fark ettiniz sanıyorum. O yüzden lütfen radyomuzun reklam servisini aramayı ihmal etmeyin. Gelelim çok daha ilginç bir detaya. O dönemlerde İtalyan göçmenlerin yoğun olduğu New York ve taze sebzenin yetiştiği Kaliforniya arasında bu sebzelerin güvenle taşınması gerekiyor, biliyorsunuz. 1920'lerin Amerika'sında demiryollarını ve lojistiği büyük oranda kontrol eden İtalyan mafyası, brokolinin New York pazarına bozulmadan hızla ve güvenle ulaşmasında elbette kendi çıkarları doğrultusunda büyük rol oynuyor. Çizgili takım elbiseli adamların koruması altında taşınan brokoli kısa sürede tüm Amerika'nın en popüler sebzelerinden bir tanesi haline geliyor. Özetle bugün tabağımızda duran o yeşil brokoli, Akdeniz'de antik çiftçilerin sabrının, Roma saraylarının lüks düşkünlüğünün, sonra Fransız sarayına gelin giden bir kraliçenin ve Amerika'ya göç eden vizyoner İtalyanların ortak mirası da diyebiliriz. Yani bir dahaki sefere brokoli yerken sadece bir sebze değil, 2500 yıllık bir insanlık tarihini hatırlayabilirsiniz belki. Bütün bir program boyunca sebzelerin büyülü hikayesini konuşup durduk. Ama biliyorsunuz süremiz de maalesef geçip gidebilen bir şey. Onun için iki güzel şarkı daha dinleteyim size. Sonrasında da vedalaşalım. Gözüm.

Elime çok güzel bir kitap geçti. Öteki Şeylerin Tarihi, Sema Soykan'a ait bir kitap ve içinde öyle eğlenceli, öyle güzel bilgiler var ki. Tarih, kültür, etimoloji, sonra atasözleri, deyimler, her şey, aklınıza gelebilecek her şey. İşte bu kitaptan böyle ufak ufak alıntılar yapmak istiyorum programda. Mesela cenazelerde neden siyah giyilir, hiç merak etmiş miydiniz? İlk olarak bunu anlatacağım size. Sonrasında çok daha farklı hikayelerim olacak. İki güzel şarkının hemen sonrasında

0: Güne Gülle, Gülgüne Gülle.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu. Bu yaz öğrenmenin en keyifli hali burada. Çocuklarınız güvenli ellerde, gelişim ve eğlence dolu bir yolculukta. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu'nda 3-10 yaş arası çocuklarımız oyunla eğleniyor, beceri atölyelerinde yeteneklerini keşfediyor, sosyal ve akademik gelişimlerini güçlendiriyor. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
2: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
3: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
4: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten.

0: kutular ve daha binlerce ürün Profilo Mercan Ticaret'te. Profilo Mercan Ticaret, Mahmut Mercan, Toroslar Belediyesi civarı Palmiye Durağı'nda. 322-2555 Mersin.
1: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538-767-7071 yolmühendislik.com.tr
0: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır. Limonlu'dan sonra artık Mersin'de Buhara Etli Ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 33 22 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
2: Gül Narlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gül Narlılar Nur Turizm. Gül Narlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57 0533 384 42 90.
3: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
4: Reklamlar sona erdi.
5: Radyo Ülkü.
6: Yolunuz da açık olsun. Radyonuz.
5: Radyo Ülkü.

0: şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak acarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.
1: Gülgün'e Gülle.

0: insanları sevmem. Sen de onlardan birisin.
1: Cenazelerde neden siyah giyilir biliyor musunuz? Şimdi ilk çağlara baktığımızda insanlar yaşadıkları fenalıkları doğaüstü güçlere, kötü ruhlara atfettiklerinden, ölümün kötü ruhun üzerlerinde yarattığı korku ve tesir nedeniyle günümüze kadar uzanan bazı gelenekleri başlatmışlar. Mesela ölen kişinin ruhunun ya da başka kötü ruhların gömülme sırasında oradakilerden birinin bedenine gireceğini düşünmüşler.
0: Onlardan birisin.
1: Cenazelerde neden siyah giyilir biliyor musunuz? Şimdi ilk çağlara baktığımızda insanlar yaşadıkları fenalıkları doğaüstü güçlere, kötü ruhlara atfettiklerinden, ölümün kötü ruhun üzerlerinde yarattığı korku ve tesir nedeniyle günümüze kadar uzanan bazı gelenekleri başlatmışlar.

ya da başka kültürlerde benzeri bir adetti. Ölen kişinin evinin önüne bir mızrak dikilmesi. Mızrağın ucuna siyah bir kumaş bağlanır. Çaput bağlamanın, işte tahta dikmenin geçmişi de aslında şaman inançlarına, ağaçların kutsal sayılmasına kadar uzanıyor. Mezara, ölülerin gömüldüğü yere bir ağaç parçası ya da tahta ile işaret konması. İlk zamanlar tahtanın üzerine ölen kişiyle ilgili işaretler kazınması. Zamanla yazı, isim gibi eklemeler yapılması da günümüze kadar gelen mezar taşı kültürünün çıkış noktası aslında. Şimdi ağacın tahtanın önemini ve o dönemde yerleşim yerlerinin köy olarak anıldığını hatırlayınca tahtalı köy tabirinin nereden geldiğinin de cevabı sanıyorum verilmiş oluyor. Ki hayat ağacı inancında da ölen kişilerin ruhlarının yeri ve göğü bağlayan ağaçlarla öbür tarafa geçtiğine inanılmasından dolayı soy ağacı kavramı oluşmuş mesela. Yaprak dökümünün, işte dalın kırılmasının ölümle eşleştirilmesi de bundan mütevellittir. Tüm uygarlıkların farklı şekil ve ritüellerde uygulanan matem, defin gelenekleri var aslında. Bunlar kendi içlerinde zamanla değişse de ortak olan ve günümüze ulaşanlardan en bilineni siyah rengin yaygın kullanımı, yası sembolize etmesi.

Size bulunmaz Hint kumaşının hikayesini anlatayım mı? Adını Indus Nehri'nden alan Hindistan, tarihi öncesinden beri insanların yaşadığı ortak bir kültür oluşturan topraktır biliyorsunuz. Sağında Pers, bugünkü İran, öteki tarafında devasa Çin. Indus Vadisi, Hint Okyanusu. İnançlarının gücü ve renkliliği, verimli toprakları, işte stratejik konumu, belki pamuğunun bolluğu, kömürü, demiri, çayı, ipeği, büyük iş gücü ve kalabalık nüfusuyla gelişmek, sömürmek, ticarette tekelleşmek isteyen ülkeler için de hedef haliyle. İştahları kabaran İngilizler, Hindistan'ın önemli şehirlerinde ticari merkezler kuruyorlar ve 1803'e kadar Pencap bölgesi hariç ülkenin tamamını sömürgeleştiriyorlar. Verimli Hint pamuğunu ucuz iş gücüyle üretilmesini sağladıktan sonra gemilerle İngiltere'ye taşıyorlar. Makinelerle kumaşa çeviriyorlar ve üretim mühim ama daha mühimi tabii ki pazarlamak biliyorsunuz. Pazarlardan biri tabii ki nüfusun yoğun olduğu Hindistan'ın sömürgesi. Ancak ummadıkları bir şey oluyor. Hintliler kumaşı beğenmiyorlar. İngilizlere karşı tavırlı olmaları da önemli etken tabii. Ve kendi dokudukları kumaşı kullanmaya devam ediyorlar. İşte asıl mevzu da burası. Engel olmak için başvurdukları yöntem, kendi tekstil mallarını rakipsiz kılmak isteyen İngilizlerin Hint tekstil sanayisini ayakta tutan, Hint kumaşı dokuyan binlerce ustanın parmaklarını kestirmesi. Özellikle de böyle düğüm atamasınlar diye baş parmakları kestirilmiş. Böylelikle pazara ve bölgedeki ticarete hakim olmaları. Kumaşın dokumasının zorluğu yüzünden Hint kumaşı üretilemez, haliyle bulunamaz oluyor diyor bazı yayınlar. İngilizler 1772 tarihli bir raporun yanlış okunduğunu ve dolayısıyla bu iddianın yalanlandığını söyleyerek de reddediyorlar. Böyle şaibeli bir durum aslına bakarsanız. Bazı kaynaklarda ustaların İngilizlerin emrinde çalışmamak için bunu kendilerinin yaptığını iddia ediyor. Bazıları da lokal bir olaydı, sayılar çok abartıldı diyor. Sonucu bilmiyoruz. Ama bildiğimiz bir şey var ki orijinal müslin kalmıyor. Hint dokumaları azalıyor. Meydan tabii ki İngilizlere, kumaşlarına, giysilerine kalıyor. Bizim de dilimize değinik kalıyor.

Size foyası çıkmak deyiminin hikayesini anlatayım ister misiniz? Gülgüne Gül'le de birlikteliğimiz devam ediyor. Foya Latince yaprak ve geç Latince de kağıt. Yaprak kağıt manasına gelen folium kelimesinin çoğulu olan folia kelimesine dayanıyor. Ve Latince temelli diller lehçelerde kağıt dışında böyle ince, düz herhangi bir malzemeyi tanımlamak için de kullanılır. Bizdeki tanımı da şöyle. Elmas, yakut gibi değerli taşları mıhlamadan önce ışığın içeri girip çarparak çıkmasını, yansımasını ve bu sayede de böyle daha fazla parlamasını sağlayan altın, gümüş ya da bakırdan, bakır karışımından yapılan ince yaprak şeklinde taşın altına konulan malzemeye verilen isimdir. Foyanın zaman içinde aşınması, dökülmesi ya da hani taşın sökülmesi durumunda yansıyan ışığın taştan değil de altındaki foyadan kaynaklandığı anlaşılır aslında. Bu duruma halk arasında foyası meydana çıktı deniyor işte. İşin iç yüzünün anlaşılması, işte hilesinin, sahtekarlık yapan insanların yalanlarının ortaya çıkması durumlarında kullanmaya da devam ediyoruz.

0: Güngül'le, Güngül'e Güngül'le.
1: Yolda, sporda, evde, yemekte, yürüyüşte, işte. Her zaman, her yerde.
2: Radyo 3.

istiyor. Şimdi de size Ağustos böceği ile karınca masalının yüzünden yıllarca Ağustos böceklerinin hakkını nasıl yediğimizi anlatmak istiyorum. Biz zannediyoruz ki yaz aylarında saz çalıp şarkı söylediler. Kışında karıncaya muhtaç kaldılar. İlerleyen yıllarda da kimse arka çıkmayınca garibanlara tembel yaftası yapıştı kaldı. Oysa dişi Ağustos böcekleri yumurtalarını ağaçların taze dallarının içine bırakır ve sonrasında hayata gözlerini böyle kupçuk olarak açan ve bir ay dalın öz suyuyla beslenen canlılardır. Ağzı, ön bacakları güçlenince ağaçtan kendilerini toprağa bırakırlar. Oradan da kaza kaza toprağın altına saklanırlar. Bile kolay. Tam tamına 17 sene güneşten, dünyadan mahrum bırakılırlar. Canhıraş toprak altında tüneller kazarlar. Ağaç köklerini ve öz sularını emerler. Yani bir nevi yaşam mücadelesi de diyebilirsiniz. Asla da pes etmezler. Zorlu geçen 17 yıldan sonra Ağustos ayında yeryüzüne çıkıp cayır cayır güneşin altında kalın kabuğunun yırtılmasını beklerler. Vücutlarındaki kasları saniyede 500 kez hareket ettirmesi sayesinde çıkardıkları seslerle de bize dünyaya gelişlerini müjdelerler. Emektarlar bence, cefakarlar soracak olursanız. Ne yazık ki 4 haftalık ömürleri vardır. O 4 haftayı da eşleşmek için eş aramakla geçirdikten sonra kendilerine doğduğu ayda hayata veda ederler. İşte bu yüzden kış ayları için yiyecek biriktirmezler. Ağustos böceklerinin titreşim sesini duyarsanız bilin ki 17 yıllık mücadele sonrası bir aylık kısa ömürlerini size müjdeliyorlar.

0: güne günle, gül güne günle.
1: Haber.
2: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. İstanbul'da düzenlenen 5. Tarım Ekosistemi buluşmasında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kadın ve genç çiftçi kredisi limitini 3 milyon liradan 5 milyon liraya çıkarıyoruz. Yatırım kredileri için de 2 yıl ana para ödemesiz, 10 yıla kadar vadeyle öz kaynak katkısı aramadan ve kredi garanti fonu teminat desteğiyle çok daha güçlü finansman imkanı sunacağız dedi. İstanbul'da DAEŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 39 şüpheliden 17'si tutuklandı. 22 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yeni nesil suç örgütlerine yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 90 şüpheliden 55'i tutuklandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, imalat sektöründe çalışan 922.537 sigortalı için Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında yaklaşık 6,7 milyar lira destek sağladık. Bu uygulamamızla istihdamını koruyan işletmelerimize yıl sonuna kadar toplam 51 milyar lira destek sağlayacağız dedi.
3: Spor.
2: 2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda Mısır, Avusturya'yı normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 biten karşılaşmada seri penaltı atışları sonucu 4-2 mağlup ederek son 16 turuna yükseldi. Basketbol FIBA 17 yaş altı Dünya Kupası çeyrek finalinde Türkiye Fransa'yı 94-87 mağlup etti ve yarı finale yükseldi. Trabzonspor Teknik Direktör Fatih Tekke'nin 2029 yılına kadar devam eden sözleşmesinde ücret revizyonuna gitti. Bordo Mavili Kulüp deneyimli teknik adamın 2026-2027 sezonu için net 90 milyon lira olan ücretini 150 milyon liraya yükseltti. Samsunspor daha önce prensip anlaşmasına vardığı kaleci Bilal Beyazıt'la 4+1 yıllık sözleşme imzaladı.
3: Hava durumu.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu. Marmara, Kuzey Ege, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Doğu Karadeniz, Akdeniz bölgesinin iç kesimleriyle Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Tekirdağ, Kırklareli'nin güneyi, İstanbul, Avrupa yakasının batısıyla Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye, yağış alan yerlerde mevsim normalleri civarına düşeceği tahmin ediliyor.
1: Haber. Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
4: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
5: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. Şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
6: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
7: Hayalindeki eve faiz ödemeden ulaş diye şimdi iyi finans var.
8: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
9: Arkadaş Kundura.
10: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
9: Arkadaş Kundura.
11: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
9: Arkadaş Kundura.
12: Arkadaş Kundura Yaşat İş Hanım'da, Arkadaş Kundura Üzüm İş Hanım'da. İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret Fırın Durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
13: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
14: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
13: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
14: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
13: Sipariş hattı 239-0-140, 239-0-140, Yenişehir Mersin.
15: Yaz sevinci indirimlerle katlanıyor.
16: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da.
15: Doğuş 5 kilogram toz şeker 219 lira. Kahve Dünyası 100 gram Türk kahvesi 59.95. Hipo çamaşır suyu 4 kilogram 89.90. Mis Arap sabunu 1 litre 69.90.
17: Kalite burada, ucuzluk burada.
18: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
19: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
20: Reklamlar sona erdi.
21: Radyo Ülkü.
22: Radyo en iyi arkadaştır.
23: Radyonuz açıksa yalnız değilsinizdir. Radyonuz açık olsun.
21: Radyo.

böceklerinin neden uğurlu sayıldığını biliyor musunuz? Gülgüne Gül'le de bugün size ilginç hikayeler anlatıyorum. Öteki Şeylerin Tarihi adlı bir kitap okudum çünkü. Sema Soykan'a ait ve orada çok dikkatimi çekmişti bu hikaye. Orta Çağ Avrupa'sına gidiyoruz. Katolik çiftçiler zararlılardan kurtulmak için Meryem'e dua ediyorlar. Kısa süre sonra uğur böceklerinin zararlı böcekleri yok ettiklerini görmüşler. Bu olaydan sonra da bu böcekler uğurlu sayılır olmuş. Bazı kültürlerde 7 sayısının uğurlu olması da aslında Orta Çağ'dan gelen uğur böceklerinin çoğunun 7 siyah beneği olmasından geliyor. Bilmem bilir misiniz?

0: gibi.
1: Hafakanın ne olduğunu biliyor musunuz? Bugün yine size oldukça ilginç bilgilerle buluşturuyorum Gülgün'e Gülle'de. Kimimiz yanlış telaffuz ediyor aslında, afakan diyor. Oysa doğru telaffuzu hafakandır. Kökündeki hafaka, kalbi hızlı attı, titredi fiilinden mütevellit, Arapça'da kalp çarpıntısı anlamındadır. Derdin devasını vaktiyle, yani 1928'de eczacı Süleyman Ferit beyefendiler üretmiş, adını da hafakan ruhu koymuş. Her türlü böyle asabi duruma, depresyona, deniz ve kara yolculuklarında derde, sıkıntıya deva etmiş. Birkaç damlası bir miktar suya damlatılıyormuş ve içiliyormuş. Halis mulis Türk ilacıymış. Bilindiği kadarıyla nane suyu, melisa suyu, tarçın suyu, kedi otu, kara ağaç biten türü, eter ve alkol karışımı bir sıvı.

Koşu bantlarının icadının ardındaki karanlık tarihten bahsedeyim mi biraz da size Gülgüle Gül'le de? Spor salonlarının en gözde aletleridir koşu bantları. Üzerine araştırma yaptığınızda karşınıza 19. yüzyılda kullanılan bir işkence aletinin günümüze taşınmış, modernize edilmiş hali çıkıyor. Nasıl ve neden icat edilmiş? Merak ediyorsanız elbette hikayesini benden dinleyeceksiniz. Yıl 1817-1818. İngiltere'deki hapishanelerin durumu oldukça kötü. İdam ve sürgün en fazla tercih edilen ceza yöntemi. Mahkumların çok kötü şartlarda tecrit edilmesi üzerine bazı din grupları, yardımseverler, Charles Dickens gibi ünlülerin öncülüğünde başlayan ve artan protestolar sonrası mahkumların koşullarının düzeltilmesi önerileri geliyor ve de rehabilitasyon için fikirler doğmaya başlıyor. Değirmenci bir aileden gelen İngiliz mühendis Sir William, mahkumların avluda boş boş dolanmasından ilham alarak tek seferde çok sayıda mahkumun bir arada üzerine çıkabileceği büyüklükte, insan ayağına uygun genişlikte tekerleğe benzeyen bir çark icat ediyor. Düzeneye yerleştirilen mahkumların aralıksız, koordineli yürütülmesi sağlanıyor. Bu sayede de çark sürekli olarak dönüyor. Sir William'ın bu tasarımını dahiyane bulan yöneticiler, mahkumların birlikte hareket etmeye alışacaklarını, tekrara ve eş zamanlılığa dayanan işçi alışkanlıklarını öğrenecekler ve bu sayede topluma yeniden adapte olabileceklerini düşündükleri için durumdan memnunlar. İlk zamanlarda boşa çevrilen tekerlek çark, ilerleyen zamanlarda su pompalarını çalıştırmak ve tahılları öğütmek için kullanılmış. Aslında ayak değirmeni kavramı da buradan geliyor. İngiltere'de yaklaşık 50 hapishanede uygulamaya konuluyor ki bu uygulamanın Napolyon savaşlarından dolayı zora düşen ekonomilere önemli katkı sağladığı da bilinir. Ardından Amerikan hapishanelerinde de hızla yayılıyor. Aslında fena fikir değilmiş diye düşünüyorsanız mahkumların koşullarına göz atmadan hüküm vermeyin derim. İnternette arayacak olursanız karşınıza çıkacak. Her gün ki bazı kaynaklara göre haftada 5, günde 6 saat efor ki bu da tahmini 3 ila 4,5 kilometre tırmanmaya eşdeğer. Kıyaslamak adına 4,5 kilometre neredeyse Everest Dağı'nın yarı noktası. Bu önemli detay düz zemin değil tırmanma formunda bir düzenek olması ki günümüz yürüyüş bantlarında da aynı düzenek kullanılmış. Her 60 dakika gardiyanın insafına göre sadece 10-12 dakikalık mola var. Sayılarda 3 aşağı 5 yukarı değişkenlik olabilir. Çünkü saatler ve günler hapishanelere göre farklılık gösteriyor. Tutukluları sadece çevrelerinden değil birbirlerinden de mahrum bırakmak adına düzenek yaygın olarak duvarı görecek şekilde yerleştirilmiş. Bu ceza sırasında günde 2000'den fazla kalori yaktıklarını ve bunu kıtlık derecesinde açlıkla yapmak zorunda olduklarını da göz ardı etmeyin lütfen. Çok sayıda sakatlanmanın ve ölümlerin yaşanması üzerine 1898 yılında çıkarılan cezaevi yasasıyla aşırı derecede acımasız bir işkence yöntemi olduğuna karar veriliyor ve yasaklanıyor. Bundan sonrası da bizim bildiğimiz hali. Fikri ve tasarımı bulunmuş makine üzerinden para kazanmak isteyen Amerikalıların 1911 yılında koşu bandı için patent alması. 1952 yılında günümüzdeki modern haline dönüştürülüyor. Sen...

Acı kahve deyiminin nereden geldiğini biliyor musunuz? Gülgün Ögül'le de birlikteliğimiz devam ediyor. Zamanımız azalmış olsa da yine sizlerle ilginç bilgileri paylaşmaya devam ediyorum. Şimdi acı kahve sıfat tamlamasının ardında acil işi olan fakat kısıtlı da olsa sevdiklerine zaman ayırmak isteyenlerin bir nevi ziyaretimi kısa tutacağım demek istemesi var. Acı kahve ile vakti az olmanın buluştuğu nokta kahvenin çabucak hazırlanması için yüksek ateşte pişirilmesi ve bu nedenle acı olması. Çünkü kahvenin içindeki parçacıklar kaynama noktasına gelince patlıyorlar ve tat acılaşıyor. Aslında lezzetli bir kahve yapmanın püf noktası mümkün olduğunca kısık ateşte zamana yayarak pişirmekten geçiyor. Hani şimdilerde kumda kahve moda ya, işte daha lezzetli olsun diye moda aslında. Onun içindir ki ağır ateşte pişiriliyor kahveler ve kaynamadan ocaktan çekiliyor. Madem ziyaret dedim, kısa dedim, bir atasözüne de yer vereyim. Ziyaretin kısası makbuldür sözünde geçen kısa, süre anlamında değil karşılıklı anlamında kullanılan kısastır. Ziyaretin kısası yani karşılıklı olanı makbuldür anlamında. Özellikle böyle hasta, bebek ve iş yeri ziyaretleri düşünülerek kısa anlamında kullanılmış olması ya da değiştirilmiş olması öteki ihtimal. Acı kahve tabiri diğer yandan bir kahve çekirdeğinin nasıl daha güzel bir lezzete kavuştuğunu anlatmak için de kullanılıyor. Zira kavurma yöntemine göre değişen kahvenin sertliğine bir atıf. Misal kahve 400 derecede kavrulurken çekirdeklerin içindeki yağ açığa çıkıyor ve ne kadar yağ açığa çıkarsa tadı o kadar sert oluyor. Ki kahveye acı tadı veren kafein değil, içindeki antioksidanlar biliyorsunuz. Hal böyleyken çayın rengini tasvir etmek için kullandığımız tavşan kanı sıfatı da düşer akla bence. O zaman şarkıların hemen sonrasında

0: Güle güle güle.
1: En iyiler, en çok dinlenenler.
2: Radyo Ülkü.
3: Şarkıları geride bıraktık. Tavşan kanı sıfatından bahsedeceğim demiştim. Onu anlatmak isterim. Gülgüne Gül'le devam ediyor. Tavşan kanı çayı aslında çayın tavşanla hiçbir ilgisi olmayan tamamen renk üzerinden ortaya çıkmış deyimlerden bir tanesi. Eskiden iyi demlenmiş çayın rengi koyu kahverengi değil, canlı ve parlak kırmızıya çalan bir bordo olmalıymış. İnsanlar bu canlı kırmızı tonu tarif etmek için tavşan kanı benzetmesini kullanmışlar. Çünkü avcılık döneminde tavşanın kanının parlak kırmızı, canlı, işte şeffaflığa yakın, mat olmayan bir renkte olduğu gözlemlenmiş. İyi demlenmiş çayın bardakta verdiği kırmızı parıltı da buna benzetilmiş. Halk arasında tavşan kanı çay biliyorsunuz demi güçlüdür ama acı değildir, bulanık değildir, berraktır. Bardakta böyle yakut kırmızısı parlar, içimi yumuşaktır. Saatlerce beklemiş, kararmış, buruk bir çay asla tavşan kanı sayılmaz. Osmanlı döneminden beri kırmızı tonları tarif etmek için hayvan kanı benzetmeleri kullanılmış aslında. Tavşan kanı ifadesi zamanla özellikle de çaya yapışmış ve günlük dile de yerleşmiş. Bugün ülkemizde çayı överken biz de sık sık bu ifadeyi kullanıyoruz.

sizlerle paylaşmaya devam ediyorum. İngilizler ve Avrupa'nın bazı ülkelerinde yaşayan aristokratlar için kullanılan tabire adını veren mavi damarlardan bahsedeceğim size. Orta Çağ döneminden başlayarak soyluları köylülerden ayırmak için kullanılmış aslında. İngiliz ve İspanyol aristokratları kanlarının mavi olduğunu, bunun da soyluluğa işaret olduğu yalanıyla halkı kandırmışlar ve kendilerine ayrıcalıklı bir sınıf yaratmışlar. Ki bu terim hala aynı amaçla kullanılmaya da devam ediyor. Hatta o kadar ki soylu arkadaşlar beyazlıkları gitmesin, mavi damarları daha iyi görünsün diye güneşe dahi çıkmazlarmış. Aslında aristokratların bir döneme damgasını vuran beyazlık sevdası biraz da bundan kaynaklı. Açık alanda güneş altında çalışan insanların ten renkleri koyulaştığı için damarlarının belli olmaması o dönemde köylü işçi sınıfın bir nevi soylarının olmadığının göstergesi sayılmış. Diğer yandan soyluların mavi damarları birazcık da ırkçılıkla ilişkilendirilmiş ki bunu kendiniz araştırın isterim. Böyle tehlikeli konularda konuşmayı çok sevmiyorum ben. Irkçılık iyi bir şey değil, hepimiz insanız diyelim. Ve devam edelim mavi kanlı terimine. Aslında ardında yatan gerçeğin sadece deri renginin beyazlığından değil, biraz da gümüşten olduğu da gizlenmiş. Bunu da anlatayım size. O dönemlerde soylular hastalıktan ve vebadan korunmak için gümüş tabletleri yutuyorlarmış çünkü. Ve yine soyluluğun simgesi gümüş, çatal, bıçak, kadeh kullanıyorlarmış. Doğuştan zenginliği, soyluluğu ifade etmek için kullanılan ağzında gümüş kaşıkla doğma sözü de buradan gelir mesela. Gümüş suyunun yıllarca doğal antibiyotik olarak kullanıldığını da biliyoruz kaynaklardan. Vücutta biriken gümüşün derinin rengini mavimsi gri yaptığını da. Yani ten renkleri vücutta fazla gümüş birikiminden kaynaklı bir hastalık olan arjiri kaynaklı da diyebiliriz. Ama halk onu hep soyluluk zannetmiş ne yazık ki.

Mavi kanlı ifadesini hiç duymuş muydunuz? Gülgüne Gül'le de birlikteliğimiz devam ediyor. Programın en başında da söylemiştim. Sema Soykan'a ait Öteki Şeylerin Tarihi adlı bir kitap okudum. Ve o kitapta çok ilginç bilgiler vardı. Onu

hikayeler, deyimler derken programın sonuna geldik. Bugün de birlikteliğimiz sona erdi ama yarın yine aynı saatte tekrar görüşmek, tekrar buluşmak umuduyla. Hoşçakalın, bizden ayrılmayın.

0: Güngür'le Gülgün'e Gül'le.
1: En hit şarkılar, eğlendiren konular, hayata dair ders veren masallar, kahkahalarla aralar hepsi bir aradalar.
0: Gülü kaçıranlar bin pişman.

0: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de Radyo Ülkü'ye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu. Bu yaz öğrenmenin en keyifli hali burada. Çocuklarınız güvenli ellerde, gelişim ve eğlence dolu bir yolculukta. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu'nda 3-10 yaş arası çocuklarımız oyunla eğleniyor, beceri atölyelerinde yeteneklerini keşfediyor, sosyal ve akademik gelişimlerini güçlendiriyor. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
1: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
2: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. çevre yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. şubesi GM

0: Mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
2: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
3: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
4: Arkadaş Kundura yaşat iş anında, Arkadaş Kundura üzüm iş anında.
5: Hayalindeki arabaya faiz ödemeden kavuş diye şimdi iyi finans var.
6: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
7: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
6: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
7: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
6: Sipariş hattı 239-0140, 239-0140, Yenişehir Mersin.
8: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret Fırın Durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
9: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
10: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
9: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii Yanı, Yenişehir Mersin.
11: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır Limonlu'dan sonra artık Mersin'de. Buhara Etli Ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 3322 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin. Ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
12: Yaz sevinci indirimlerle katlanıyor.
13: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da.
12: Marmara Birlik 500 gram zeytin 79.90. Yeşil Kozan az yağlı beyaz peynir kilogram 129.90. Arbella makarna çeşitleri 22.90. Bingo Tek yağ çözücü, kireç çözücü 900 mililitre 149.90. Bir alana bir bedava.
14: Kalite burada, ucuzluk burada.
15: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
16: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
17: Reklamlar sona erdi.
18: Radyo Ülke.
19: Mersin'in en çok dinlenen radyo istasyonu.
18: Radyo

0: çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
1: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
2: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
3: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
4: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
5: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
6: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
7: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
8: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında, daima yanında.
9: Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133 0531 081 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
10: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199 0555 671 1199.
11: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten

0: sorular ve daha binlerce ürün Profilo Mercan Ticaret'te. Profilo Mercan Ticaret, Mahmut Mercan, Toroslar Belediyesi civarı Palmiye Durağı'nda. 322-2555 Mersin.
1: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr
2: Yaz sevinci indirimlerle katlanıyor.
3: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da
2: Marmara Birlik 500 gram zeytin 79.90, Yeşil Kozan az yağlı beyaz peynir kilogram 129.90, Arbella makarna çeşitleri 22.90, Bingotek yağ çözücü kireç çözücü 900 mililitre 149.90. Bir alana bir bedava.
4: Kalite burada, ucuzluk burada.
5: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
6: Gülnarlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 5957, 0533 384 4290.
7: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
8: Reklamlar sona erdi.
9: Radyo

0: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Ankara İl Emniyet Müdürü Maksut Yüksek, NATO zirvesi kapsamında il genelinde uygulanacak güvenlik tedbirlerine ilişkin görevli emniyet müdürleriyle koordinasyon ve değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi. İçişleri Bakanlığı 14 ilde siber suçlara yönelik son 5 günde düzenlenen operasyonlarda 306 şüphelinin yakalandığını, 18'inin tutuklandığını açıkladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla resmi gazetede yayımlanan kararlara göre Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan'la enerji sektöründe çeşitli görevlerde bulunan Ahmet Çağrı Çiçek, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu üyesi oldu. Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcılığına da Ahmet Hamdi Atalay atandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla resmi gazetede yayımlanan karara göre sigarayı bırakma tedavisi alan 1 milyon kişiye herhangi bir sosyal güvencesi olup olmadığına bakılmaksızın ücretsiz ilaç ve nikotin replasman desteği sunulacak. Venezuela'da 24 Haziran'da meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısının 2645'e çıktığı bildirildi. ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın eski lideri Ayetullah Ali Hamaney'in cenaze törenleri nedeniyle müzakerelere geçici olarak ara verdiklerini belirterek cenaze nedeniyle onlara bir hafta izin verdik dedi. Spor. 2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda Mısır, Avusturya'yı normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 biten karşılaşmada seri penaltı atışları sonucu 4-2 mağlup ederek son 16 turuna yükseldi. Basketbol FIBA 17 yaş altı Dünya Kupası çeyrek finalinde Türkiye, Fransa'yı 94-87 mağlup etti ve yarı finale yükseldi. Trabzonspor Teknik Direktör Fatih Tekke'nin 2029 yılına kadar devam eden sözleşmesinde ücret revizyonuna gitti. Bordo Mavili Kulüp deneyimli teknik adamın 2026-2027 sezonu için net 90 milyon lira olan ücretini 150 milyon liraya yükseltti. Samsunspor daha önce prensip anlaşmasına vardığı kaleci Bilal Beyazıt'ta 4+1 yıllık sözleşme imzaladı. Hava durumu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu. Marmara, Kuzey Ege, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Doğu Karadeniz, Akdeniz bölgesinin iç kesimleriyle Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Tekirdağ, Kırklareli'nin güneyi, İstanbul, Avrupa yakasının batısıyla Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye, yağış olan yerlerde mevsim normalleri civarına düşeceği tahmin ediliyor.
1: Haber. Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
2: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
3: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
2: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. Şubesi GMK Bulvarı

0: ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
2: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
3: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
4: Arkadaş Kundura Yaşat İş Hanım'da, Arkadaş Kundura Üzüm İş Hanım'da.
5: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
6: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
5: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
6: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
5: Sipariş hattı 239-0140, 239-0140, Yenişehir Mersin.
7: Bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten buz

0: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de Buhara etli ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 33 22 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin. Ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
1: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
2: Reklamlar sona erdi.
3: Radyo Ülke
4: Mersin'in en çok dinlenen radyo istasyonu.
3: Radyo

0: insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de Radyo Ülkü'ye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu. Bu yaz öğrenmenin en keyifli hali burada. Çocuklarınız güvenli ellerde, gelişim ve eğlence dolu bir yolculukta. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu'nda 3-10 yaş arası çocuklarımız oyunla eğleniyor, beceri atölyelerinde yeteneklerini keşfediyor, sosyal ve akademik gelişimlerini güçlendiriyor. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
1: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
2: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
3: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten

0: yaz sevinci indirimlerle katlanıyor.
1: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da
0: Marmara Birlik 500 gram zeytin 79.90, Yeşil Kozan az yağlı beyaz peynir kilogram 129.90, Arbella makarna çeşitleri 22.90, Bingotek yağ çözücü kireç çözücü 900 mililitre 149.90. Bir alana bir bedava.
2: Kalite burada, ucuzluk burada.
3: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
4: Gül Narlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gül Narlılar Nur Turizm. Gül Narlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57, 0533 384 42 90.
5: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
6: Reklamlar sona erdi.
7: Radyo Ülke.
8: Her zaman, her yerde yerde.
7: Radyo Ülke, Ülke.
9: Neden gitmesin?

0: denizim. Karalara çıkayım da ver izin. Mecnunum dedin diyor delisin.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
2: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
3: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında. Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20 0324 327 88 99.
4: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
6: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
7: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
8: Arkadaş Kundura yaşat iş hanımda, Arkadaş Kundura üzüm iş hanımda.
9: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret, Fırın Durağı, Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
10: Yaz sevinci indirimlerle katlanıyor.
11: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da.
10: Marmara Birlik 500 gram zeytin 79.90. Yeşil Kozan az yağlı beyaz peynir kilogram 129.90. Arbella makarna çeşitleri 22.90. Bingotek yağ çözücü, kireç çözücü 900 mililitre 149.90. Bir alana bir bedava.
12: Kalite burada, ucuzluk burada.
13: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
3: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
1: Reklamlar sona erdi.
14: Radyo Ülke.
1: Bazen 80'ler. Çoğu zaman 90'lar. Geçmişe keyifli bir yolculuğa hazır olun.
15: 90'ların en güzel şarkıları Radyo Ülke'de. 90'lar Retro başlıyor.

Bugün programa Atilla Taş'la başladık. 98 yılında Kırmızı Lım albümünü yayınlamıştı. Albümün çıkış şarkısını dinledik ve Aşkın Nuri Engi ile devam ediyoruz. 92 yılındayız. Hesap Ver albümünden bugün sizlere seçtiğim şarkı Nazlanma. Hoş geldiniz.

1993 yılında çıkmış olan Ateşteyim albümünden albüme adını veren şarkıyı çaldım sizlere. Reyhan Karaca ile 1997 yılına gidiyoruz. Şarkımızsa Gücüm Ona Yetmiyor.

Bülten, müziği cebe sokan formatlar, teknolojinin ilerlemesiyle bunların yerini cep telefonları aldı. CD ile dijitalleşen müzik MP3'ler aracılığıyla her an her yerde dinleniyor. Peki o çok sevdiğimiz, en sevilen şarkılara ulaşabiliyor muyuz? 80'li ve 90'lı yıllardaki hala birçok şarkı maalesef dijital ortama aktarılmış değil. 96 yılından Mustafa Sandal'ın Gölgede Aynı albümünden Kalmadı'yı dinledik ve Hande Yener'le yolumuza devam ediyoruz. Sen yoluna, ben

0: sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
6: Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu. Bu yaz öğrenmenin en keyifli hali burada. Çocuklarınız güvenli ellerde, gelişim ve eğlence dolu bir yolculukta. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu'nda 3-10 yaş arası çocuklarımız oyunla eğleniyor, beceri atölyelerinde yeteneklerini keşfediyor, sosyal ve akademik gelişimlerini güçlendiriyor. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
7: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
8: Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
6: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
9: Yaz sevinci indirimlerle katlanıyor.
10: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da
9: Doğuş 5 kilogram toz şeker 219 lira. Kahve Dünyası 100 gram Türk kahvesi 59.95. İpo çamaşır suyu 4 kilogram 89.90. Mis Arap sabunu 1 litre 69.90.
11: Kalite burada, ucuzluk burada.
12: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
7: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
5: Reklamlar sona erdi.
13: Radyo

1995 yılından Seçil de Nuhte'yi dinledik ve bugünün kapanış şarkısı Soner Arıcan'ın Yaşıyorum albümünden. 95 yılındayız. Yüreğime ektim seni. Hoşçakalın.

0: Haber.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Ankara İl Emniyet Müdürü Maksut Yüksek, NATO zirvesi kapsamında il genelinde uygulanacak güvenlik tedbirlerine ilişkin görevli emniyet müdürleriyle koordinasyon ve değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi. İçişleri Bakanlığı 14 ilde siber suçlara yönelik son 5 günde düzenlenen operasyonlarda 306 şüphelinin yakalandığını, 18'inin tutuklandığını açıkladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla resmi gazetede yayımlanan kararlara göre Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan'la enerji sektöründe çeşitli görevlerde bulunan Ahmet Çağrı Çiçek, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu üyesi oldu. Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcılığına da Ahmet Hamdi Atalay atandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla resmi gazetede yayımlanan karara göre sigarayı bırakma tedavisi alan 1 milyon kişiye herhangi bir sosyal güvencesi olup olmadığına bakılmaksızın ücretsiz ilaç ve nikotin replasman desteği sunulacak. Venezuela'da 24 Haziran'da meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısının 2645'e çıktığı bildirildi. ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın eski lideri Ayetullah Ali Hamaney'in cenaze törenleri nedeniyle müzakerelere geçici olarak ara verdiklerini belirterek cenaze nedeniyle onlara bir hafta izin verdik dedi. Spor. 2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda Mısır, Avusturya'yı normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 biten karşılaşmada seri penaltı atışları sonucu 4-2 mağlup ederek son 16 turuna yükseldi. Basketbol FIBA 17 yaş altı Dünya Kupası çeyrek finalinde Türkiye, Fransa'yı 94-87 mağlup etti ve yarı finale yükseldi. Trabzonspor Teknik Direktör Fatih Tekke'nin 2029 yılına kadar devam eden sözleşmesinde ücret revizyonuna gitti. Bordo Mavili Kulüp deneyimli teknik adamın 2026-2027 sezonu için net 90 milyon lira olan ücretini 150 milyon liraya yükseltti. Samsunspor daha önce prensip anlaşmasına vardığı kaleci Bilal Beyazıt'la 4+1 yıllık sözleşme imzaladı. Hava durumu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu. Marmara, Kuzey Ege, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Doğu Karadeniz, Akdeniz bölgesinin iç kesimleriyle Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Tekirdağ, Kırklareli'nin güneyi, İstanbul, Avrupa yakasının batısıyla Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye, yağış olan yerlerde mevsim normalleri civarına düşeceği tahmin ediliyor.
0: Haber. Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
3: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
4: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
3: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. Şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında. Ergül,
5: her nesile. Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
7: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
7: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
8: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
9: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
10: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
9: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
10: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
9: Sipariş hattı 239-0-140, 239-0-140, Yenişehir Mersin.
11: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de Buhara Etli Ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 3322 0543 197 2242. Akdeniz Mersin, ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
12: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
13: Reklamlar sona erdi.
14: Radyo Ülke.
15: En yeni şarkılar, en iyi şarkıcılar radyonuzda. Burası Radyo Ülkü.

0: Telefonu bırak, yola bak. Emniyet kemerini unutma. Ülke.
1: Karışık.

0: Pardon, pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Doğru, size eğlenmenize bakın, sıkıntı yok.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
4: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında, daima yanında.
5: Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu. Bu yaz öğrenmenin en keyifli hali burada. Çocuklarınız güvenli ellerde, gelişim ve eğlence dolu bir yolculukta. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu'nda 3-10 yaş arası çocuklarımız oyunla eğleniyor, beceri atölyelerinde yeteneklerini keşfediyor, sosyal ve akademik gelişimlerini güçlendiriyor. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
6: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
7: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
8: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten...

0: en güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
1: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
2: Reklamlar sona erdi.
3: Radyo

0: radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
1: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20 0324 327 88 99.
2: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
1: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. Şubesi GMK

0: Mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
2: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
3: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
4: Arkadaş Kundura yaşat iş hanımda, Arkadaş Kundura üzüm iş hanımda.
5: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret Fırın Durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
6: Gül Narlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gül Narlılar Nur Turizm. Gül Narlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 5957 0533 384 4290.
7: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
8: Reklamlar sona erdi.
9: Radyo Ülkü.

0: insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de Radyo Ülke'ye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu. Bu yaz öğrenmenin en keyifli hali burada. Çocuklarınız güvenli ellerde, gelişim ve eğlence dolu bir yolculukta. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu'nda 3-10 yaş arası çocuklarımız oyunla eğleniyor, beceri atölyelerinde yeteneklerini keşfediyor, sosyal ve akademik gelişimlerini güçlendiriyor. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
1: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
2: Bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten

0: en güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
1: Yaz sevinci indirimlerle katlanıyor.
2: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da
1: Marmara Birlik 500 gram zeytin 79.90, Yeşil Kozan az yağlı beyaz peynir kilogram 129.90, Arbella makarna çeşitleri 22.90, Bingotek yağ çözücü kireç çözücü 900 mililitre 149.90. Bir alana bir bedava.
3: Kalite burada, ucuzluk burada.
4: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
5: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
6: Reklamlar sona erdi.
7: Radyo Ülke. Radyo Ülke.

0: Radyo Ülkü.
1: Kafesinin kapısını açıp girerdim. Hoş geldin aşkıma diye diye yılların acısını söküp

0: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Ankara İl Emniyet Müdürü Maksut Yüksek, NATO zirvesi kapsamında il genelinde uygulanacak güvenlik tedbirlerine ilişkin görevli emniyet müdürleriyle koordinasyon ve değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi. İçişleri Bakanlığı 14 ilde siber suçlara yönelik son 5 günde düzenlenen operasyonlarda 306 şüphelinin yakalandığını, 18'inin tutuklandığını açıkladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla resmi gazetede yayımlanan kararlara göre Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan'la enerji sektöründe çeşitli görevlerde bulunan Ahmet Çağrı Çiçek, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu üyesi oldu. Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcılığına da Ahmet Hamdi Atalay atandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla resmi gazetede yayımlanan karara göre sigarayı bırakma tedavisi alan 1 milyon kişiye herhangi bir sosyal güvencesi olup olmadığına bakılmaksızın ücretsiz ilaç ve nikotin replasman desteği sunulacak. Venezuela'da 24 Haziran'da meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısının 2645'e çıktığı bildirildi. ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın eski lideri Ayetullah Ali Hamaney'in cenaze törenleri nedeniyle müzakerelere geçici olarak ara verdiklerini belirterek cenaze nedeniyle onlara bir hafta izin verdik dedi. Spor. 2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda Mısır, Avusturya'yı normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 biten karşılaşmada seri penaltı atışları sonucu 4-2 mağlup ederek son 16 turuna yükseldi. Basketbol FIBA 17 yaş altı Dünya Kupası çeyrek finalinde Türkiye Fransa'yı 94-87 mağlup etti ve yarı finale yükseldi. Trabzonspor Teknik Direktör Fatih Tekke'nin 2029 yılına kadar devam eden sözleşmesinde ücret revizyonuna gitti. Bordo Mavili Kulüp deneyimli teknik adamın 2026-2027 sezonu için net 90 milyon lira olan ücretini 150 milyon liraya yükseltti. Samsunspor daha önce prensip anlaşmasına vardığı kaleci Bilal Beyazıt'ta 4+1 yıllık sözleşme imzaladı. Hava durumu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu. Marmara, Kuzey Ege, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Doğu Karadeniz, Akdeniz bölgesinin iç kesimleriyle Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Tekirdağ, Kırklareli'nin güneyi, İstanbul, Avrupa yakasının batısıyla Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye, yağış olan yerlerde mevsim normalleri civarına düşeceği tahmin ediliyor.
1: Haber. Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde, acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
3: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
4: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
3: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. Şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında. Ergül, her nesile. aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
2: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
4: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
2: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
4: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
2: Sipariş hattı 239-0140, 239-0140, Yenişehir, Mersin. Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım ya da isteyin biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
4: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
2: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii Yanı, Yenişehir, Mersin.
3: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
2: Reklamlar sona erdi.
5: Radyo

cezasını. Yaşadım birçok defa, bu ilk değil. Tanırım ihanetin

0: radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında, daima yanında.
2: Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu. Bu yaz öğrenmenin en keyifli hali burada. Çocuklarınız güvenli ellerde, gelişim ve eğlence dolu bir yolculukta. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu'nda 3-10 yaş arası çocuklarımız oyunla eğleniyor, beceri atölyelerinde yeteneklerini keşfediyor, sosyal ve akademik gelişimlerini güçlendiriyor. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
3: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
4: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
6: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
7: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
8: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
2: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589. En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
3: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de. Buhara Etli Ekmek, yeni adliye binası arkası B Kapısı Sokağı'nda enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 3322 0543 197 2242 Akdeniz Mersin. Ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
9: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
0: Reklamlar sona erdi.
10: Radyo Ülkü. Radyo Ülkü.

0: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
2: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
3: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
2: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. Şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında. Ergül,
4: her nesile. Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
6: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
7: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
8: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
9: Hayalindeki eve faiz ödemeden ulaş diye şimdi iyi finans var.
10: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133-0531-081-5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
11: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
12: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
11: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
12: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
11: Sipariş hattı 239-0-140. Yenişehir, Mersin.
13: Bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret

0: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
1: Reklamlar sona erdi.
2: Radyo Ülke.
3: Telefonu bırak, yola bak. Emniyet kemerini unutma.

0: acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçirdi. Acil ambulans lazım.
4: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
5: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112 Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
6: Hayalindeki arabaya faiz ödemeden kavuş diye şimdi iyi finans var.
5: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
7: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
5: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
7: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
5: Sipariş hattı 239-0-140, 239-0-140, Yenişehir, Mersin. Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
7: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
5: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii Yanı, Yenişehir, Mersin.
8: Gül Narlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gül Narlılar Nur Turizm. Gül Narlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 5957, 0533 384 4290.
7: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
5: Reklamlar sona erdi.
9: Radyo Ülke.
7: En iyi müzik, en iyi program.

0: Telefonu kapat.
1: Abi şimdi hadi ya.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza işini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp Cep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
4: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
5: Bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten

0: Adnur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 5957, 0533 384 4290.
1: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
2: Reklamlar sona erdi.
3: Radyo Ülke.
4: Her zaman, her yerde.

gerçekten. Bir kere özgür hissediyorum kendimi. Çapraz yatıyorum yatakta. Oh be diyorum. Her şey tamamen benim artık. Canım ne isterse onu yapıyorum. Ama bazen bilhassa akşam olurken bir tuhaflık olmuyor değil. Sızıyorum. Özlüyorum. Resimlerini atamıyorum mesela. Bakamıyorum.

Sen karşı kıyılarda İstanbul nafile. Böyle mi biterdi eski aşklar?

0: Pardon, pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Doğru, Zeynep'inize bakın, sıkıntı yok.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
4: Şimdi iyi finans var. Ev, araba ya da iş yeri alırken iyisini iste. İyi Finans'ın her şubesinde faizsiz finansmanı şeffaflıkla anlatan finans uzmanları seninle.
5: Ayrıntılı bilgiye iyifinans.com.tr'den veya 444 3283'ten ulaşabilirsin. İyisini iste,
6: iyi finans. Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
7: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
6: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii yanı, Yenişehir, Mersin.
8: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret, Fırın Durağı, Toroslar, Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
9: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
3: Reklamlar sona erdi.
10: Radyo Ülke.
2: Telefonu bırak, yola bak. Emniyet kemerini unutma.

0: Çektiğim çileler kendime ben. Tutup da bizine vurmaz kelim. Çekilin üstüme, varmayın ben. Kötüysem, düşkünsem, kime ne bunda? Hayatım karanlık yerlerde geçer. Yüreğim kırılmış kadehe benzer. Yüzüme nefretle bakmayın yeter. Kötüysem, düşkünsem, kime ne bunda? Kime ne bunda?
1: Radyo Ülkü 24 saat.

0: Radyomuz.
1: Radyo Ülkü.
2: Kalp kırıyor her günün akşamı ve bana kalıyor boynunu bükmesi.

0: Yolda, sporda, evde, yemekte, yürüyüşte, işte, her zaman, her yerde.
1: Radyo Ülkü.

Al elimdeki her şeyi, al vereyim. Seni gönlüme öyle sarıp seveyim. Ne olur, ne olur bu gece yanına geleyim. Gideceksen eğer ki, gideceksen eğer ki bu son dileğim.

Seni sonunda mutlu gördüğüm için bahtiyarım. Ne yapmak, nasıl sevmek gerektiğini, zamanın bittiğini anlayınca öğreniyoruz. Lakin geç kalmış oluyoruz diyeyim. Kırılınca keskinleşiyormuş insanın kalbi. İstemeden kanatmış olmalıyım seni. Evet, ikimize düşen bir seçim yapmak şimdi.

0: şarkılarımız.
1: Telefonu bırak, yola bak. Emniyet kemerini unutma.

kimse dokunamaz benim gibi sana. Sevemezsin bir daha. Unut beni. Ya da vazgeçtim.

0: Türkçe müziğin frekansı Radyo Ülkü 106.5.
1: Bu hallere düşecek adam değildim. Her zorluğa göğüs gerdim. Sana yenildim.

0: Mersin'in en çok dinlenen radyo istasyonu.
1: Radyo Ülkü.